0: Doğalgaz fiyatlarında artış uyarısı. Üniversite diplomasına rağmen iş yok.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 11 Mayıs Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya Federal Ağ Ajansı doğalgaz fiyatlarında yakın dönemde ılımlı bir artış yaşanabileceği uyarısında bulundu ve tüketicilere tasarruf çağrısı yaptı. Kurum Başkanı Müller özellikle İran'daki çatışmaların enerji piyasalarında belirsizlik yarattığını ve bunun fiyatlara yansıyabileceğini belirtti. Bundesnetz Agentur çoğu hane için sabit fiyat sözleşmeleri bulunduğunu ancak yeni anlaşmalarda artış görülebileceğini ifade etti. Ayrıca doğal gazın dikkatli tüketilmesi çağrısını tekrarladı. Elektrik fiyatlarında ise mevsimsel olarak düşüş beklendiği ifade edildi. İyi eğitimli uzmanlara ihtiyaç artmasına rağmen özellikle yapay zeka nedeniyle hızla değişen beklentiler yüzünden birçok akademisyen iş bulmakta zorlanıyor. İş piyasası bu değişime ayak uyduramıyor. ARD kanalının haberine göre 59 yaşındaki mühendis Beyha robotik ve yazılım geliştirme alanında uzman olmasına rağmen bir yıldır iş arıyor. Başvurularına geç yanıtlar aldığını ve çoğunun genel ret olduğunu söylüyor. 2025'te ekonomik nedenlerle işten çıkarılan BH şu anda işsizlik parası ve birikimleriyle geçiniyor. İş gücü trendleri üzerine çalışan Profesör Jutta Rumpf son 12 ayda birçok meslekte yetenek ve nitelik ihtiyaçlarının köklü biçimde değiştiğini söylüyor. Ekonomik belirsizlik nedeniyle şirketler daha temkinli davranıyor. IV'den Werner'e göre bu uyumsuzluk işsizliğin artmasına yol açıyor. Buna rağmen Almanya'da hala 370 bin açık uzman pozisyonu bulunuyor. IV araştırmasına göre 2022'den bu yana iş bulma olasılığı hem meslek eğitimi almış kişilerde hem de ustalık gibi ek eğitim alanlarda düşüyor. Ancak akademisyenlerde düşüş daha hızlı. İlk kez üniversite mezunlarının iş bulma şansı ek eğitim almış meslek sahiplerinden daha kötü. Aachen'daki Grün Software Group yapay zeka bilen geliştirici arıyor ancak aylardır kimseyi bulamıyor. Bu nedenle iş tanımlarını değiştiriyor ve şirket içinde yoğun eğitim programları başlatıyor. Sahibi Oliver Grün'e göre aksi halde 1 ila 2 yıl içinde rekabet sorunu yaşanabilir. Profesör Ramp üniversitelerin de sorumluluğu olduğunu söylüyor. Dijitalleşme ve yapay zeka çağında değişim aylar içinde yaşanırken birçok bölüm 3 ila 5 yılda bir güncelleniyor. Institut der Deutschen Wirtschaft IW'den Werner ise Baby Boom'a kuşağının emekli olmasıyla gelecekte iş bulma şansının yeniden artacağını belirtiyor. BH artık yurt dışına da başvuruyor. Özellikle tamamen uzaktan çalışma sunan bir Finlandiya şirketi ilgisini çekmiş durumda. En azından bir görüşme yapmayı planlıyor. Almanya'da her gün yaklaşık 10 milyon paket teslim ediliyor. Teslimatların büyük kısmı artık özel şirketler aracılığıyla yapılıyor. Almanya'da paket kargo sektöründeki çalışma koşulları yeniden eleştirilerin odağında. ARD'nin araştırmasına göre özellikle taşeron firmalarda çalışan kuryeler uzun saatler çalıştırılıyor. Çoğu zaman asgari ücretin altında kazanç elde ediyor. Birçok kurye için iş günü sabah erken saatlerde başlıyor ve bazı günler 14 saate kadar uzuyor. Depodaki hazırlık süresi çoğu zaman çalışma saatine dahil edilmediği için fiili çalışma süresi daha da artıyor. Sendikalar bu durumun Alman iş yasalarına aykırı olabileceğini belirtiyor. sektörü sert bir şekilde eleştiren uzmanlar mevcut taşeron sisteminin düşük ücretler ve kötü yaşam koşullarına yol açtığını savunuyor. Sektörde reform çağrıları yapılmasına rağmen henüz kapsamlı bir düzenleme hayata geçirilmiş değil. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 Mayıs Zafer Günü törenlerinde verdiği mesajlarla Ukrayna Savaşı'nda gerilimi azaltmaya açık olduğu yönünde sinyaller verdi. Moskova'daki askeri geçit töreninde ağır silahların sergilenmemesi dikkat çekerken Putin bunun nedenini Rus ordusunun Ukrayna'da zafer için mücadele ediyor olması şeklinde açıkladı. Ancak yorumculara göre bu durum askeri yetersizlikten çok Moskova'nın yumuşama mesajı verme isteğiyle bağlantılı olabilir. Putin'in konuşmasında daha önce sıkça dile getirilen Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması ve silahsızlandırılması hedeflerine değinmemesi de dikkat çekti. Ayrıca aylardır gündemde olmayan Zaporijya ve Herson bölgelerinin tamamen ele geçirilmesi hedefi de konuşmada yer almadı. Bunun yerine Putin cephe ile halk arasındaki birlik vurgusuna ağırlık verdi. Akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında ise Putin, ABD Başkanı Trump'ın ateşkes ve esir takası girişimlerindeki rolünü öne çıkardı. Avrupa'da da Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulmasını isteyen çevrelerin arttığını söyleyen Putin, Rus çıkarlarının dikkate alınması halinde diyaloğa açık olduklarını ifade etti. Putin ayrıca daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile doğrudan görüşmeleri reddetmek için kullanılan meşruiyet argümanını da geri plana itti. Kremlin lideri Zelenskiy ile görüşmek isteyenlerin onun nerede olduğunu bildiğini belirterek görüşmelerin Moskova'da ya da başka bir yerde yapılabileceğini söyledi. Ancak Putin öncelikle bağlayıcı ve somut bir barış anlaşmasının hazırlanması gerektiğini vurguladı. Dikkat çeken bir diğer açıklama ise eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in olası arabulucu olarak gündeme getirilmesi oldu. Schröder cephesinden konuya ilişkin açıklama yapılmazken Alman hükümeti öneriyi hızlı bir şekilde göstermelik teklif olarak nitelendirdi. Hessen'deki eski CDU hükümetinin yürüttüğü özelleştirme politikalarının bugün kamuya milyarlarca euroya mal olduğu tartışması yeniden alevlendi. Jungewelt'in sorularını cevaplayan Sol Parti'nin eski Hessen Eyalet Milletvekili Jan Schalauske özellikle 2004-2006 yılları arasında dönemin başbakanı Roland Koch yönetiminde yapılan satışların hala ağır bir yük oluşturduğunu savundu. O dönemde eyalete ait 55 kamu binası yaklaşık 2 milyar 100 milyon euroya özel yatırımcılara satıldı ve ardından sat geri al modeliyle uzun vadeli kiralama anlaşmaları yapıldı. Bu binalar arasında devlet daireleri, polis merkezleri ve çeşitli kamu kurumları bulunuyordu. Schalauske'ye göre bu politika ideolojik olarak devletin küçültülmesi anlayışıyla savunuldu ancak uzun vadede kamuya ciddi zarar verdi. Güncel tartışmalar ise 2025 yılında Hessen'in boş duran Leo adlı kamu mülkleri için yaklaşık 6 milyon 100 bin euro kira ödemesi yapmasıyla yeniden gündeme geldi. Satıştan elde edilen gelirin zamanla kira ve bakım giderleri nedeniyle aşıldığı belirtiliyor. Toplam maliyetin şimdiden 2,5 milyar euroya ulaştığı ayrıca 100 milyonlarca euroluk ek bakım masraflarının da beklendiği ifade ediliyor. Bu modelin özel şirketlere büyük kazanç sağladığını belirten Schalauske, Commerzbank iştiraki Commerzleasing ve Viyana merkezli SA Immobilien gibi şirketleri örnek gösterdi. Kamu açısından ise bu anlaşmaların kalıcı mali bağımlılık yarattığını vurguladı. Eski kamu varlıklarının satılmasının bugün konut sıkıntısı gibi sorunları da derinleştirdiğini söyleyen Schalauske, bu süreçte SPD ve Yeşillerin de satışlara ya destek verdiğini ya da yeterince karşı çıkmadığını söyledi. Mevcut durumun ideolojik bir hatanın sonucu olduğunu belirten Schalauske çözüm olarak özelleştirme freninin getirilmesini ve kamu altyapısının yeniden güçlendirilmesini önerdi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka meraklı kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
3: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.